Sinsizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus! Gülüyor. Tamaşa! Kuvanışım az kağın. Jilbirken.

şirkensizim şirkenim. Bergus birge Bergus Bergus. Gülüt. Tamam aşağı. Kuva.

Sensizim şirkene Bergus Birge Bergus Bergus Gülük Tamaşa Kuvvet